çocuk geç. İki yıllarını bir şey ver. Çocuk. Okay, how long are you going to do? Okay.